ta. Wagabshina kafe karbesh kederte. Zura tetem temau jochishi kangete. Yao gane hulu aitafam kafite. Hailim tedakame menfasim.

Peki kavli sekondin detlileş. Deki kavli sekondin detlileş. Yet zıtay mençuhatım eniş. Ayte famzotur kumenaşı kefite. Ayte famzotur kumenaşı kefite. Where did no yalle shoe? Where's up in Afkote?